gira. Raga, raga. Raga, raga. Nerede diyor, nerede diyor? Raga, raga.

Arama ah yarım avlesi ne yavre hapbe ne yavre ne seçam ne diyor ne bilir.